0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filenin Sultanları'nı sosyal medya hesabından kutladı. Bu takıma o kadar çok tebrik ediyoruz ki, insan artık ne yazacağını şaşırıyor, muhteşemsiniz Filenin Sultanları, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geliştirdi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise A Milli Kadın Voleybol takımını şampiyonluk için yolları açık olsun sözleriyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor.

Gemiler zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Filenin Sultanları Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek yarı finale yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şampiyonluk için yolları açık olsun dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve 12 ayına yaymak dedi. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışında konuşan Ersoy, Türkiye'de müzecilik alanında güçlü bir dönüşüm

2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezara açılan deniz olgundan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den de taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu 90 dakika TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Yere herkese sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizle seslenmeye başladık ve bu sesleniş saatler 10'u gösterinceye dek sürecek. Haftanın son iş günü Cuma sabahı ve biz yine şarkılarla, şarkıların gölgesinde buluşmak üzere Çarşamba günü sözleştiğimiz gibi huzurlarınızdayız. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim 0552 040 66 44 bizim WhatsApp mesaj attığımız, bilen biliyor ama yeni katılan dostlar var aramıza. Dolayısıyla onlar için bir kez daha hatırlatmak isterim. WhatsApp mesaj attığımız 0552 040 66 44. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Aslı olan şarkılar hep söylediğimiz gibi ilk yarım saatimiz yapımcımıza, sonrası size emanet. Sizden gelecek istekler, eserler repertuarımızın asıl bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla aslında programımızın nasıl ilerleyeceğini de siz belirlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla isteklerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak. İlk şarkımızı hemen dinlemeye başlayalım. Nazan Sıvacı mikrofona geliyor. Yusuf Nalkese'nin Nihavend şarkısını seslendiriyor. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı.

Şu karşıki dağda bir yeşil çadır, çadırın içinde bir civan yatır. Dede Efendi'nin Hicaz eserini Hasan Semerkantlı'dan dinledik. Aynı makamda bir Ziya Taşkent şarkısı, sözler Halit Çelikoğlu imzalı, Serap Mutlu Akbulut seslendiriyor. Gurbet elde hatıralar tesellim, sensiz seni yaşıyorum sevgilim.

açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana, Nihal Erkut'un Mualla Anıl'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını da Aytaç Ergen ve Çiğdem Yarkın birlikte seslendirdi. Saadettin Kaynağ'ın aynı makamdaki şarkısıyla da mikrofona Pelin Uyanıker geliyor. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım.

Şarkım, türküm, gazelim, sensin inan sevgilim. Hüseyin Gökmen'in Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını da Ahad Uruk'tan dinledik. Efendim, Hicaz makamında eserlerle başlattık yayını. Şimdi Gerdaniye bir eserle Seda Gökkadar ve Alper Ayora kulak veriyoruz. Odasına girdim fincanı.

0: git.
1: Her şey buraya kadar, istediğin yere git. Talat Erin, Nadide Gülpınar'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını Ayfer Er'den dinledik. Teoman Volkan Özselçuk da uşak bir eser seslendiriyor. Bir su içtim testiden, yavrum sensin benim esteden.

0: Dinledik Gerdaniye makamındaki eserle. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: İstekler başlıyor. Saatler 7.42, 0552, 040, 66, 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabilirsiniz deyip İzmir Buca'dan selamlar saygılar diyerek ulaşan Ahmet Uzal'ın isteğini yerine getiriyoruz. Programımızın ilk isteği olarak. Eşi Zeynep Hanım'a çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, Nilüfer, Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkes için istemişler. Manisa Turgutlu'dan sevgiler yolluyor Ali Balcı. Teşekkürler ediyor ekibimize. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan İsmail Hakkı Tuyun, Ceyhun Topalcık ve Raci Ergüzel Beyler'e armağan ediyorum diyor. Doğum günü olanları kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim. Almanya'dan Fatma Ateşok, sağlıklı mutlu günler, sevgiler, selamlar, emeği geçen herkese teşekkürler diyor. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Ufuk Erdem de TRT Name çalışanlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarını ve Tokat Erbağlı hemşehrilerini ortak etmiş. İbrahim Kaçar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun demiş. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlar yollamış. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor Enis Türk. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü. Torunları Enis, Ela, Uzay, name dostlarıyla radyomuz emekçilerine demiş. Teşekkür ediyoruz. Fikri Aksoy Erbağ'dan günaydın dostlar. Yapım ve yayında emeği geçenlere TRT name dostlarıma selamlar saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim sizleri de ortak edelim. Programın ilk isteğini Serap Mutlu Akbulut'un yorumuyla dinleyelim. Amir Ateş'in İlhan Behlül Bektaş'ın dizeleriyle bestelediği Segah şarkısı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.

Acaba şen misin, kederin var mı? Melih Atgül sesi dinledik Bimen Şen'in bu Hicaz eseriyle. Güfte Orhan Seyfi Orhon imzalıydı. Gülsefa Can Polat, güneşi biraz küstüren, sararmamakta ısrar eden, yaprakları incitmeye kıyamayan, rüzgara inat, coşan dalgaların eşliğinde bir Eylül sabahından Güzel İstanbul'umun güzel radyosunun siz kıymetlilerimize Erdek'ten gönül dolusu sevgiler demiş. Sonbaharı ne güzel yansıtmışsınız, teşekkür ediyoruz. Hissettik gerçekten de. Hayırlı cumalar dilekleriyle ulaşıyor aynı zamanda sevgili dinleyicimiz. Değmesin hazanda hüzün güzel yüreklere diyor. Teşekkürlerimizle istediğiniz şarkıyı dinleyeceksiniz, dinlediniz. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de hayırlı sabahlar diliyor. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT Name dostlarıyla ekibimizi ortak etmişti. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Onların istekleri biraz önce dinlediğimiz eserle yerine getirildi. Nedret Ünlü Sapanca'dan ulaşmış. TRT Name ailesine ve Türkiye'me güzel bir gün dilerim diyor. Şarkıyı TRT Name dostları ve dinleyen herkese armağan ediyor. Sevgiler, saygılar yollayarak. Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend şarkısı Hasan Eylen'in yorumuyla dinliyoruz. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek.

Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım. Nazlı Kanaati dinledik Hüsnü Üstün'ün bu Hicaz şarkısıyla. Sözler Aşkın Tuna imzalıydı. Ali Özyener Gaziantep'ten sevgiler, hayırlı cumalar diliyorum demiş. Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Erhan Göksu ve tüm koro arkadaşlarıyla name dostlarına armağan etmiş eseri. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den selamlar, Afşinli müzikseverlere gelsin diyor. İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den herkese iyi sabahlar dilekleriyle ulaşıyor. Ekibimize de teşekkür etmiş, tüm şarkılar sizlere armağan olsun demiş. Sağ olunuz Durak Çağatay efendim. Ekranında göremiyorum, Durak Çağatay Erzurum'dan bize ulaşan dinleyicimizdi. Evet, selamlar yollamış. Gülden İviş İmamoğlu Denizli'den iyi yayınlar diliyor. Zonguldak'tan Zeki Başoğlu'nun da isteğini bu şarkıyla, bu eserle yerine getirdik. Sırada Güftesi Münire Aksaray'a, bestesi Talat Er'e ait şarkı var. Bestekarının sesiyle dinleyeceğiz. Talat Er seslendirecek. Şevki Şahinoğlu istemiş. Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan'a ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına armağan olsun. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız diyelim ve şarkıyı dinleyelim. Bu aşk benden sorulur.

0: Buluşuruz. Nalan Altınörs'ü dinledik. Halil Karaduman'ın Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkısıyla. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur günaydın diyor. Kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyor ekibimize ve Name dostlarına. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün dilemiş. Güzel bir hafta sonu dilemiş şimdiden. Ve bu eseri Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım yayın ve teknik ekibinize armağan ediyorum demiş. Sizlerin de ömrüne bereket, çok teşekkür ediyoruz. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler yollamış. Ekibimize, ailesine, tüm namesever dostlarına, tüm dinleyicilerimize armağan etmiş efendim. Bu şarkıyı Doktor Önder Talipoğlu Antakya'dan selam, hürmet ve muhabbetle diyerek program seçkileriniz ve eşsiz yorumlarınız için çok teşekkürler ederim. Hayırlı sabahlar, başarı ve kolaylıklar diliyorum diyor. Sağ olunuz. İsmet Köklü Kayseri'den TRT Name dinleyicisi bütün dostları için istiyor. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan sevgiler yollamıştı. Sizleri de ortak ettik şarkıya. Beraberliğimiz devam ediyor efendim.
1: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlar, iyi yolculuklar diliyoruz sizlere ve sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan istiyor radyo dostları için ve Şehri İstanbul Musiki Korosu üyeleriyle ekibimiz için. Ayrıca Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Hanım'ı da ortak etmiş. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyoruz demişler, sağ olunuz. Sizler de iyi ki varsınız. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten saygılar, selamlar yolluyor. Tüm name dostları için armağan ediyor. Ali Aydoğdu selamlar yollamış Trabzon'dan. Erzurum'dan Durak Çağatay için istemiş.

demiş. Onların isteklerini yerine getirelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Esma Başbuğ seslendirecek Rıdvan Tandoğan'ın bu Rast şarkısını. Eserken sahilde güzel bir meltem, eriyor şu gönlüm bil ki kederden.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçici.

tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 31, İstanbul 29, Bursa ve Kırklareli 30, Denizli 35, Muğla, Adana, Antalya ve İzmir 34, Burdur 32, Hatay ve Ankara ve Konya 31, Eskişehir 27, Kayseri 30, Bartın ve Sinop 29, Bolu ve Zonguldak 25, Amasya, Erzurum 29, Rize ve Samsun 27, Trabzon ve Kars 26, Malatya 36, Van 27, Diyarbakır ve Şanlıurfa 38, Gaziantep 35, Mardin 36 derece.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayınla sizlerin istekleriyle devam ediyor. Hava durumunu paylaştık. Bir paylaşım daha yapalım radyolarını yeni açan dostlar için. Facebook'tan bize ulaşabileceğiniz adresimiz biliyorsunuz resmi sayfamız üzerinden Sabahın Namesi'nin olduğu bölüm. WhatsApp mesaj hattımız ise 0552 040 66 44. İşte bu yollarla ulaşan dinleyicilerimizden Mersin'den Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istiyor. Balıkesir'den Mehmet Uçak, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar demiş. TRT Name ekibi başta olmak üzere tüm TRT Name dinleyenlerine sağlık huzur temennileriyle selamlarını yolluyor. Balıkesir'de Koro Şefi, Atik Sahil ve Turgutlu'daki Ali Balcı için istiyormuş. Erdoğan Oktay, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Ayas Yumurtalık'tan selamlar yollamış tüm dostlara ve Özmeltem sitesi sakinleri için istemiş. Hasan Cengiz de hayırlı cumalar, selamlar diyor. Mahir Tekin, Recep Yılmaz, Şevket Pakkan ve Yekta Metin'i ortak ediyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den ulaşmış. Sevgili abim Şaban Çardaklı, Kahramanmaraş Kültür Derneği dostlarım ve canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma ve yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir demiş. Efendim sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. İsteğiniz yerine geldi, getirildi. Şimdi dinleyeceğiz Cengiz Han Sönmez'i, Saadettin Kaynağ'ın bu Hicaz şarkısıyla. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktüm başka yar seçer diye.

Seda Gökkadar'ı dinledik efendim bir potpuri ile. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Sonra da Fındıklı bizim yolumuz dedi İzmir'den Fatih Adak. Tüm TRTname ekibi ve dinleyicilerimize kucaklar dolusu sevgiler yollamış. Diyor ki 15 yaşında bir Türk sanat müziği sevdalısı olarak Antalya'da yaşayan canım anneannem Cemile Çetin için istiyorum. Onun da annesinin en sevdiği eser olan Telgrafın tellerine kuşlar mı konar şarkısını istiyorum demiş. Bu vesileyle anneanneme sevgilerimi iletiyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. İşte her yaştan dinleyicimiz var derken boşuna demiyormuşuz. 15 yaşında gencecik bir Türk müziği sevdalısı. Ne mutlu bize. Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlar yollamış. Eşi Süheyla Hanım, arkadaşı Enver ve Mualla Sağaroğlu için istemiş. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Sağ olunuz. Halil Ergin de Karabük Safranbolu'dan selamlar. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diyor. Leyla Çabuk, Name dostları için Ordu'dan selamlar yolluyor. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten hayırlı cumalar dilekleriyle torunları için istemiş. Onların istekleri de bu eserle yerine getirildi. Bu kez mikrofonda Umut Akyürek var. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den ulaşan dinleyicimiz mutlu sabahlar dilekleriyle ekibimize tüm TRTname çalışanlarına teşekkür ediyor. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Ve koro şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları ekibimiz ve name dostları için istekte bulunuyor. Ayrıca demiş kıymetli arkadaşım Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşım Gülten Duran için de istiyorum diyerek isteğini belirtmiş. Acem Aşıran bir eser isteğini yerine getirelim ve Umut Akyürek'ten dinleyelim. Rast geldim iki cane.

Saatler 8:42'yi gösteriyor. İnci Çayırlı'yı dinledik. Burada mevsimler gün batımında dedi Avni Anıl'ın Nedim Uçar'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıyla. Müjgan adı Güzel Yerci, Mutlu Sabahlar demiş ve bu eseri istemişti. Sırada Hicaz bir istek var. Sevdanın yolunda son durağımsın diyecek Hasan Eylen. Gürdal İnal'ın dizeleriyle Vural Şahin'in Özür diliyorum Vural Şahin'in dizeleriyle Halil Gürdal İnal'ın namelerinin buluştuğu şarkıyı dinleyeceğiz. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar dilemiş, iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış bize. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim teker teker hepimize, teknik ekibimize, yapımcımıza, bana, name dostlarına armağan ediyor. İstediği şarkıyı sevgiler gönderiyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olunuz. Eseri birlikte dinliyoruz.

külünü yeniden yakıp geçtin. Mesamet Şimşir'i dinledik, Muzaffer İlkar'ın Şemsi Belli'nin dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısıyla. Mehmet Gücü Yener, efendim Cuma'nın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Hayırlı sabahlarınız, günleriniz, işleriniz olsun inşallah. İyi yayınlar, yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı demiş. Ve vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere deyip Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm dinleyicilerimizi ortak etmiş. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlar yolluyor. Hayırlı cumalar dilekleriyle ekibimiz ve tüm dostları için istiyor sıradaki şarkıyı. Ali Yöntem de Bucak'tan ulaşmış. Hayırlı cumalar diliyor. Efendim Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Coşkun Bakan, Salih Kurt için rica ediyorum diyor. Manisa'dan Salih Kurt da hayırlı cumalar dilekleriyle ulaşmış. Sizi de ortak ettik. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki isteğe geçiyoruz efendim. Sıradaki isteğimiz Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, Ordu'dan TRTname dinleyen herkese ortak ediyormuş. Asıl istek sahibimiz İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan. Diyor ki başta TRTname ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum ve bu şarkıyı istiyor. Dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısını da Belgin Erol Gündoğdu seslendiriyor. Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi.

0: falan.
1: Efendim, gözlerin doğuyor gecelerime. Bahadır Özüşen'i dinledik Yusuf Dalkese'nin bu Uşak şarkısıyla. Sözler Halit Çelikoğlu'na aitti. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik'in isteğiydi. Bu şarkıyı sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Elif, Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ela Nur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'e, değerli müdürüm Mustafa Mingil, yeğenim Profesör Doktor Arif Çerçi, Niğde'den meslektaşım İrfan Gülpınar'a hediye ediyorum. Hepinizin ömrüne bereket demişler. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki isteğe geçelim. Saatler 9.04 dakika geçiyor. Son saatimizin içine girdik bile. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti, TRTname dinleyenler, şifa bekleyenler, yolda olanlar, gece çalışanlar için demişler. Efendim, isteklerini yerine getirelim. Zeki Müren'in Kürdili İcazkar şarkısını Ahmet Özhan'ın yorumuyla dinleyelim. Manolyam.

Aşk için ne ağlıyorsun? Daha neler? Aşk olsun dedi. Zeki Aytunca'yı kendisine ait Mahru şarkısıyla dinledik. Manisa'dan Mehmet Uluyurt hayırlı cumalar dilemiş ve bu şarkıyı Zehra ve Yılmaz Mumcu çiftine, Salih Kurt, Mehmet Andıs, Hüseyin Yüksel ve Sabahın Namesi dostlarına armağan etmiş. Selami Kabakçı'nın Niksar'dan günaydın TRT Name dostlarım diyor. Musa Aytu Bartın'dan selamlıyor. Nusret Triyaki Samsun Yakakent Kozköy'den hayırlı cumalar diliyor. Efendim bana, ekibimize, name dostlarımıza, koro resim ritim Samsun İstiklal Okulu müdürü yeğeni Sezai Triyaki, Hatice Triyaki bol el için istiyor. İstekler yerine getirildi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Mersin'den Gülten Duran, güzel bir gün diliyorum, gönül dolusu sevgiler diyor. Sevgili Sabriye Çerçi İpek ve Hayati İpek çiftine armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Marco Çolakoğlu'nun Mustafa Nafiz Zırmağan dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını istemiş sevgili dinleyicimiz. Eseri Muazzez Abacı'nın yorumu ile dinliyoruz. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından.

Kadri Şarman'ı kendisine ait Hicaz şarkısıyla dinledik. Bir değil bin şarkı yapardım sana. Sözler Mehmet Erbulan'a aitti. Piraye Özgün yeni günün sağlık, huzur ve umutla gelmesi dileğiyle diyerek sevgiler yollamış. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Kocaeli Kandıra'dan selamlar yollayan İsmail Genci de ortak edelim. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlıyor. Eşi Fadime Hanım için istiyor. Cahit Koçak Kapadokya Avanos'tan kucak dolusu selamlar yollamış. Türk sanat müziği koro arkadaşlarıma, tüm dinleyenlere armağan olsun demiş. Nurullah Çoban iyi yayınlar dilekleriyle Aksaray Ilara Vadisi'nden selamlar yolluyor. Torunları, ailesi, dağcı arkadaşları ve tüm dinleyicilerimizi ortak ediyordu. İsteğinizi yerine getirdik. Seniha Cengiz Han'ın isteği var sırada. Samsun'dan mutlu sabahlar dileyen sevgili dinleyicimiz, eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz, kıymetli sunucumuz diyerek bana da armağan ediyorlar. Sevgiler yollamışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hüsnü Üstün'ün Hicaz şarkısının sözleri Aşkın Tuna'ya ait, Sami Aksu seslendirecek. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma.

Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım dedi Kemal Caner, Fehmi Tokay'ın Rüştü Şardağan dizeleriyle bestelediği Beyati şarkısıyla. Adana'dan Muttalip Ügümü hayırlı bereketli cumalar dilemiş, oğulları Semih, Kerim ve sanat müziği sevenlere armağan etmiş. Güler Sunar Karahan Dikili'den Sabahınnamesi Dostlara Güzel İstanbul'a TRT ekibine gönül dolusu selamlar sevgiler diyor. Şahap Ünal Uşakeşme'den torunu Aris için istekte bulunmuş. Güzel bir cuma sabahından iyi yayınlar dilerim demiş Mersin'den Zeki Harman. Harman ailesiyle dinleyicilerimizi ortak etmişti. Onların isteklerini yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9.31'i gösterirken efendim. Ehsan Güvenç bu kez mikrofona gelecek olan sanatçımız, güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah eseri istiyor Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya. Ve bu şarkıyı hayırlı cumalar dilekleriyle TRTName ailesi ve tüm dostları için armağan ediyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Kadir Şençalar'ın Hicaz şarkısıyla dinledik Yahya Geylan'ı. Hürmet Özdemir, Artvin Arhavi'den selamlar, sevgiler yollamış ve Karabük Türk Sanat Müziği Korosu yapım yayın ekibi ve Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arsin'den sevgili eşi Nuran Öksüzoğlu için çalmamızı istiyor. Servet Şahin Ören'den günaydınlar demiş, sevgiler göndermiş. Namelerle dolu sağlıklı mutlu hafta sonları diliyor name dostlarıma ve yapımcılarına armağan ediyorum demiş. Kemal Gökçe, Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış ekibinize, TRT Name dinleyicilerine armağanım olsun demiş. Elbette kendisini de ortak ediyorlar. Emine Atamer'de yüzü güzelleştiren tebessümdür. İstanbul Tuzla'dan merhabalar, mutlu günler diyor. Efendim sizi de ortak ettik şarkıya. Sıradaki esere geçiyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli. Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için ricada bulunuyor. Osman Nihat Akın'ın Nihavend şarkısını Ahat Uruk seslendiriyor. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?

Mihrabım diyerek sana yüz vurdum dedi Alp Arslan. Turgut Yarkent'in dizeleriyle Avni Anıl'ın Nihavend namelerinin buluştuğu şarkıyla. Selma Temizkan ulaşmış. Çayın şehrine hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür biz de iyiyiz demiş. Program ekibinize, size, aileme, yakınlarıma, arkadaşlarıma, kara hava deniz askerlerimize, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, üreticilerimize, dinleyenlere armağan olsun diyor. Herkesi ortak ediyor. Sağlıklı, hayırlı, huzurlu günler ve hafta sonları dileyerek teşekkür ediyoruz. Hatice Öney, Kopenhag'dan sevgiler demiş. Melihan Nilüfer Keskin, Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor. Efendim sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRTname dinleyenlere armağan olsun demiş. Özdere'den sevgiler yolluyor, keyifle dinliyorum diyor Jale Özen. Onu da ortak ettik ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Efendim sıradaki isteğimiz İlknur Elbilisi'nden dinleyicimiz Mehmet Ilgın'ın şarkısı, Muhayyer Kürdi makamındaki eserin güftesini Ahmet Kaçar yazmış. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı istemiş. Hilal Yurdu seven ve tüm dinleyenler için istiyorum diyor. Efendim teşekkürler ediyor ekibimize. Sağ olunuz. Birlikte dinliyoruz. Sitemler örüyor kaderin ağı. Hayatım dökülen bir gül yaprağı.

Zaman aktı geçti yine ve biz yine bir programın sonuna geldik. Pazartesi, çarşamba ve cuma derken işte hafta sonuna bir adım kaldı. Son istekler Manisa Salihli'den Hasip Uygun selamlar sevgiler yollamış. Name dostlarına siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun demiş. Şükrü Özdamar, Nide Bordan, çok değerli annem Nurhayat Özdamar için ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımız için istiyorum demişti. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getirelim. Taner Şener kendisine ait Hüzzam eseri seslendirecek. Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı diyerek veda ediyoruz. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Efendim, pazartesi sabahı yine birlikte olmayı istiyoruz. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırdı. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla pazartesi sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

0: SRT Name.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 Avrupa Birliği bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması konusunda ortak karara varıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri oldu.

olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bugün maalesef 3 kişiden biri sigara içiyor. Bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası ve annesi bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezarı açılan Deniz Olgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Sırada verilerin raporlaştırılması var. İstanbul'da DEAŞ adına eylem yapma hazırlığındaki bir kişiye operasyon gerçekleştirildi. Polise ateş açan terörist ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT NAMI İstanbul stüdyolarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir güne merhaba diyoruz değerli dostlar. Ve umut ediyoruz taptaze bir başlangıçla yarına dair heyecanlarımızı diri tuttuğumuz harika bir gün olsun. TRT NAMI frekansında Geçmiş zaman olur ki programında biz de gününüze en nostaljik şarkılarla eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e birbirinden özel eserlerle sizleri keyifli bir musiki yolculuğuna çıkaracağız. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza Kürdeli Cazkar makamında çok sevilen bir Osman Nihat Akın klasiğiyle başlıyoruz. TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Cemil Bey'in Kürdeli Cazkar peşrevinin ardından Gönül Yazar bizlerle birlikte olacak. Akşam güneşi kalkmalı, saçlara güller takmalı, menekşeler giyinerek durgun sulara bakmalı. Thank you.

Kürdeleyici Asker Fasıl takımının olmazsa olmaz eserlerinden birini İknur Elbilsin'den dinledik. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin güftesi Ahmet Refik Altınay imzalı şarkısını seslendirdi sanatçımız. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimize şimdi değerli sanatçı Erol Bingöl'ün sesi.

sinirlendireceği bir Alaaddin Yavaşça şarkısıyla devam edeceğiz. Erol Bingöl 1966 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavla profesyonel sanat hayatına başlayan değerli sanatçılarımızdan. Zaman zaman kendisi de programlarımızı dinliyor. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz bir kez daha. Ve o güzel icrasıyla güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdeli İcazkar şarkıyı sanatçımızdan dinliyoruz. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Ahmet Özhan bizlerle birlikteydi. Ben Seni Unutamam isimli 2000 yılında dinleyicisiyle buluşan albümünde Selahattin İçli'nin güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısını seslendirmişti sanatçımız. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Tabii ki bu güzel kayıt da sanatçının güncel düzenlemelerle dinleyicilerine sunmuş olduğu bir kayıttı. Evet efendim, şimdi Zeki Müren'le maziye uzanıyoruz tekrardan. Sanatçı Avni Anı'nın güftesi Zeynep Arıcan imzalı Kürdeleyici Asker makamındaki eserini seslendirmişti. Alem bahanedir varlığın için, çiçekler, yapraklar, dallar bahane. Kendini kendinden gizlediğin için, arılar, petekler, ballar bahane.

hayatım alam etmeye, gözümü gönlümü giryan etmeye, aşkını kendine ilan etmeye. Leyla var, Mecnun var, çöller bahane, bahane.

güneş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yalan? Aylin Şengün Taşçı 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünden Zeki Duygulu'nun Güftesi Şadi Kurtuluş'a ait şarkısıyla bizlere seslendi. Aslında değerli sanatçımız Aylin Şengün Taşçı da yapmış olduğu bu güzel kayıtlarla ve çalışmalarla yeni nesile mirasımızı tanıtmaya devam ediyor. Bazen nostaljik eserlerin orijinal kayıtlarını, bazen de yeni düzenlemelerini sizlerle buluşturduğumuz programımızda. Şimdi yine maziye uzanıyoruz ve Belkıs Özener'in sesinden bir film müziğine kulak veriyoruz. Bir Metin Bükey bestesi. Bu sevilen eser aynı zamanda 1962 ve 1972 yıllarında iki ayrı versiyonla yayınlanan Gümüş Gerdanlık isimli filmlere de ismini veren şarkı. Sevdiğimi aldılar, kanadımı kırdılar. Bir ceylan gibi beni can evimden vurdular.

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. O el olup gidenlerden değil de yürekten sevenlerden olmak esastır diyoruz ve nostaljik paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Zaman yolculuğunda bu defa Nigar Ulaerer bizlerle birlikte olacak. 1971 yapımı, yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı ve başrollerini Engin Çağlar ile Emel Sayın'ın paylaştığı filmde Emel Sayın'ın seslendirmiş olduğu Bir Gün Doğdu Duran şarkısında bu defa değerli sanatçı Nigar Ulaerer bizlerle. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın, sanma ki hikayesi şu titreyen dalların, düşen yaprakla biter.

0: sana yandım. Bir bakışa, bir gülüşe, aldanarak aşkına yandım.
1: Değerli sanatçı gönül yazarı, bugün geçmiş zaman olur ki programının mikrofonlarında ikinci kere konuk etmiş olduk. Sanatçı Taner Şener'in Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi bizler için. Bugünkü Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir paylaşım yapmak istiyoruz sizlerle değerli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz zaman zaman dünya edebiyatından, zaman zaman Türk edebiyatından yazarların, şairlerin sözlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bazen değerli tiyatro sanatçıların ya da sanat alanında önemli kişilerin sözlerini ve düşüncelerini de sizlerle paylaşıyoruz. Bugün seçtiğimiz kıymetli şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, 1950 yıllarından sonra önemli eserlerle okuyucularıyla buluşan Zarifoğlu'nun şu sözünü sizlere aktarmak istiyoruz. Kıymet bilen insanlara zaafım var. Onlar incili kaftan, gerisi yamalı fistan demiş Zarifoğlu. Evet, yarın kaybetsek çok üzüleceğimiz şeylerin, insanların değerini bilmek, önemini anlamak ne büyük inceliktir, öyle değil mi? İşte bu farkındalıkla yaşayınca hayat daha da güzelleşiyor ve kolaylaşıyor. Tıpkı değerli mutasavvıf Mevlana'nın da ifade ettiği gibi, bir insan ancak değerini bilenin yanında kıymetli oluyor. Biz de bu anlamlı sözlerin ışığında sevdiklerimize sımsıkı sarılalım. Onlara hayatımızda ne denli değerli olduklarını her daim hatırlatalım. Zira sizler de Zarifoğlu'nun dediği gibi bizim için birer incili kaftansınız efendim ve iyi ki varsınız. Evet, bu güzelliklerle, karşılıklı sevgi duygularıyla yine harika bir şarkıya kulak verelim beraberce. Medya Şen Sancakoğlu, Yusuf Nalkesen'in Kürdeli İcazker şarkısıyla konuğumuz oluyor. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

yüzünde güler solsa ağlarım. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Belgin Gök, Erol Sayan'ın Kürdeleyici Asker şarkısıyla konuğumuz oldu. Sanatçının dinlediğimiz bu eseri 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri isimli albümünde yer alıyordu. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimize en güzel şarkılarla devam ederken şimdi İstanbul Radyosu'na uzanıyoruz ve Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğimiz harika bir Yener Elmas şarkısına kulak veriyoruz. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin bestesi İlkan San tarafından kaleme alınmış ve Nusret Bey bu eseri 2020 yılında seslendirmiş. Yaşanan güzel ve hüzünlü anları, unutulmayan eski anıları, dostlukları, zamanın izlerinin kaybolmadığını bize anımsatan harika bir eser. Rastlarız bir yerde bizden bir ize. Her şiir, her şarkı anıdır bize. Gözyaşı dolarken her iki göze, sen beni, ben seni unutamayız.

Ben sende sevmeyi sevdim. Ben sende yaradanı sevdim. Kıymetli sanatçı Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi sanatçının kendisine ait Kürdeli Cazkar şarkısı, değerli sanatçımızın 2007 tarihli albümüne de adını vermişti. Evet, enerjimizi hiç düşürmüyoruz ve yine hareketli bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Hasan Eylen'in 2022 yılında yayınlanan Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünde seslendirdiği, bestesi Hasan Esen, güftesi Fatma Onur'a ait şarkıyı dinliyoruz. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek? Öyle saf, öyle hoş, öyle güzelsin, korkuyorum sana nazar değecek.

Geçmiş Zaman Olur Ki programının kıymetli dinleyicileri, güncel şarkılara yer verdik. Bu hareketli şarkılarla günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Programımızın şimdiki bölümüne ise klasik bir eserle devam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz yayınımızda eski şarkıların o güncel düzenlemelerini de sizlere sunuyoruz. Orijinal kayıtlarını da sizlerle paylaşıyoruz. Veya klasik Türk musikimizin en nadide örnekleriyle programımızı taçlandırıyoruz. İşte şimdi dinleyeceğimiz eser onlardan biri. Hacı Arif Bey'in Güftesi Namık Kemal'e ait Segah şarkısında İknur Elbes'in bizlerle birlikte olacak. Dinleyeceğimiz kayıt 1993 tarihli Unutulmayan Besteciler albümünde yer alıyor. Olmaz ilaç sineyi sat pareme, çare bulunmaz bilirim yareme. Baksa tabiban cihan çareme, çare bulunmaz bilirim yareme.

Ayfer Er 2011 yılında seslendirmiş olduğu Segah makamındaki Kemani Serkis Efendi'nin eseriyle konuğumuz oldu. Bu eser aynı zamanda Kemani Bestekarlardan Seçmeler albümünde yer almaktaydı. Dünyaya geldim gülmek için, ben ağlıyorum hep senin için. Yetmez mi artık çektiklerim şu iki günlük ömrüm için, dedi sanatçı. Evet efendim, hayat başlangıçlarla bitişler arasında göz açıp kapayıncaya kadar geçen yıllardan, anlardan ibaret. Biz de bu anları ne kadar verimli, güzel değerlendirebiliyorsak yanımıza kar kalıyor. Ve işte bu güzel dakikaları, yaşamımızın güzel anlarını şarkılarla, musikiyle de taçlandırdığımızda daha da anlamlı kılınmış oluyor. Haydi gelin yine o güzel şarkılardan birine kulak verelim ve musiki ruhumuza şifa sunmaya devam etsin. Segah makamında bir anonim şarkıya kulak veriyoruz. Hamiye Turan seslendiriyor. Bülbül taşta ne gezer, kalem kaşta ne gezer?

çok sevilen Segah türküyü Eliz Avaroğlu'ndan dinledik. Günümüz renklendi efendim. Şimdi ise bir parça ritmimizi düşüreceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız Neşe Öztaş'ın sesiyle ve seslendireceği o güzel şarkıyla Yeşilçamlı yılları adeta yeniden yaşayacağız. Evet, ilk olarak 1969 yılında yayınlanan, başrollerinde Türkan Şoray ve Tanju Gürsu'nun yer aldığı Buruk Acı filminde seslendirilen çok sevilen bir Yeşilçam şarkısıyla dinliyoruz sanatçımızı. Bu sevilen Segah eser bir Teoman Alpay bestesi. Güftes Sennur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı.

nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Nesin Sipahi yine bir Teoman Alpay şarkısıyla bizlere seslendi. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi biraz daha günümüze yaklaşıyoruz. 2004 yılında bir mola veriyoruz. 2004 yılında Yusuf Nalkesen Şarkıları isimli albümünde seslendirdiği yine çok özel bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla Çiğdem Gürdal'ı dinliyoruz. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın.

Demeti sanatçımız Seçil Heper'i en iyileriyle Seçil Heper albümünden Hüzzam Bir Türküyle dinledik. Yine günümüz renklendi efendim. Zannediyoruz artık hayatın o yoğunluğu, yorgunluğu içerisinde bu güzel şarkılarla biraz moral bulabilmişizdir. Biraz kendimizi ilerleyen saatlere hazırlayabilmişizdir. Şimdi ise Hicaz makamında eserlerle sizlere sesleneceğiz ve yine çok kıymetli bir sanatçının sesiyle geçmişe uzanacağız. Yaşar Özel'i dinleyeceğiz. Sanatçının ilk kez 1974 yılında bir 45'lik plakta seslendirmiş olduğu Alaaddin Yavaşça'nın unutulmaz şarkısına kulak vereceğiz. Güfte Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Serap Kuzey'i yine çok sevdiğimiz Hicaz bir türküyle dinledik değerli dinleyicilerimiz. İlki türkülerimiz, ilki şarkılarımız var. Müzikimiz öyle zengin, öyle derin ki hem halk müziğimizin o eşsiz ezgilerini hem de Türk sanat müziğimizin sevilen namelerini bir arada sizlerle paylaşıyoruz. Geçmişe uzanıyoruz, günümüze yaklaşıyoruz ve ruhumuzu bu güzel namelerle dinlendiriyoruz. Şimdi

dinleyicilerimiz, teknik öğretmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden en özel şarkılarla sizlerle buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken siz değerli dinleyicilerimize beste ve güftesi Zekai Tuncay'a ait harika bir Hicaz şarkıyla veda ediyoruz. Mutlu günler.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: SRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üssel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelirken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Başbakan Ünal Üstel, 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeleri incelemeye aldı. İncelemelerde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34.288.376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası ve annesi bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Masak incelemelerinde zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkette şüpheli işlem tespit edildi. Şirketler hakkında el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında 3 ayrı suçlama kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol adliyeye sevk edildi. Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler üzerindeki incelemenin sonuçları Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan terörist Burkay Karatepe'ye yardım ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gazze'de soykırım yapan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Haberleri sunduk.

0: Zirvedeki Şarkılar. Merhaba sevgili dinleyenler. Zirvedeki Şarkılar'da Türk sanat müziğinin eşsiz dünyasında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Acaba bu hafta hangi eserler gönüllerde taht kurdu? Hangi eserlerle hüzünlendiniz veya tebessüm ettiniz? Birazdan hepsini hep birlikte dinleyeceğiz. Mikrofonda ben Tülay Tüzün, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Hadi zirveye yolculuğumuz başlasın.
1: TRT Name.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedim.

Değerli dinleyenler, bu hafta da zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz sevgili dinleyicilerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Program yapımcımız Oğuz Untulmaz, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın, müzikle kalın.

0: TRTname.
1: Saati 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelirken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Başbakan Ünal Yüksel iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin 1. ve 3. kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim finansmanının bir maliyet değil, geleceği kurtaracak stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. COP31 hedefleri kapsamında çok taraflı iklim fonları ve kalkınma bankalarının rolüne dikkat çekti. Aselsan Güdüm Kitleri uluslararası tanıtımda yeteneklerini sergiledi. Konya

Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen gösteride F-16 ve Akıncı SİHA'dan yapılan 4 atışta hedefe tam isabetle vurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeleri incelemeye aldı. İncelemelerde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34.288.376 Türk lirası fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle ilk kez hakim karşısında. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol adliyeye sevk edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan terörist Burkay Karatepe'ye yardım ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gazze'de soykırım yapan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle huzurlarınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Serhat Çiğiltepe, violenselde Ahmet Dinleyen, kanunda Vedat Erdem Koca, utta Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Burak Coşkuner ve korumuzu yöneten kıymetli şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde Buselik makamının sade ve içten havasıyla gönüllerimize dokunmaya çalışacağız. Saz sanatçılarımızın icra edeceği kemençeci Nikolaki'nin Buselik Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuzdan dinleyeceğiniz birbirine bağlı Buselik makamında eserlerle programımız başlıyor. Şimdi sizleri Şef İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere dinginliğiyle ruhu dinlendiren Buselik makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name, sanatçımız Elif Güreşçi'nin icra edeceği Türk musikisinde derin bir ilim, zarafet ve özgün eserleriyle bilinen Cüniçen Tanrı Korur'un güftesi Besim Berkmen'e ait Buselik makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Sevdası hayalgâhıma bir ok gibi battı, bir ateşi güya getirip kalbime attı.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada sanatçımız Oktay Cantürk'ten dinleyeceğimiz Fehmi Tokay'ın güftesi Melahat Akan'a ait Buselik makamında şarkısı var. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde.

kalbimin bahçesinde gülleri gör de. Zarif besteleri ve titiz üslubuyla birçok esere imza atan kıymetli bestekar Erol Sayan'ın Buselik makamındaki şarkısını şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

Bak solan güller renk aldı. Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı. Duygu yüklü eserlerin bestekarı Muzaffer İlkar'ın güftesi Müzeyyen Hanım'a ait Acem Kürdi şarkısını sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz.

Efendim Buse'lik eserlerden sonra şimdi ise Acem Kürdi makamında eserlerle devam ediyoruz. Bir başka Acem Kürdi makamında eser geliyor. Sıradaki eserimiz bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi Ertuğrul Özbayrak'a ait. Sanatçımız Nazlı Kanaat sizin için söylüyor. Gece sessiz, mehtap hazin, rüzgar susuvermiş. Bir türküdür yakmış bülbül, güller açıvermiş.

FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı yayınladığımız Stüdyoname programında sırada Ahmet Hatipoğlu'nun güftesi Mehmet Bahaüddin Efendi'ye ait Acem Kürdi şarkısı var. Evet, sanatçımız Rengin Uyar Kökten sizin için söylüyor. Geldi bir hale gönül, gelmez hayale gönül. Arzular hep yandı da kaldı bir nale gönül.

0: TRT Name.
1: Efendim, Acem Kürdi makamında birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Duyarlı besteleri ve güçlü sözleriyle öne çıkan bestekar Teoman Alpay'ın Acem Kürdi şarkısı, sanatçımız Belgin Gök'ten dinleyeceğiz. En sonunda sen benimsin, benim eşsiz sevgilimsin. Gönlümdeki bebeğimsin, seni benden alamazlar.

Efendim programımızın artık yavaş yavaş tabii sonuna doğru geliyoruz. Beste ve güfte Arvi Sami Toker, makam Acem Kürdi, sanatçımız Özant Koç geliyor. Şimdi anladım neden bana küstüğünü. Böyle miydi ettiğimiz yeminler?

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maestrimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında Murat Doğru, bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 7 gemi 6 hava aracıyla çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin 1. ve 3. kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimine de adım adım yaklaşıldığına işaret etti. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı, dedi. Aselsan Güdüm Kitleri uluslararası tanıtımda yeteneklerini sergiledi. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen gösteride F-16 ve Akıncı SİHA'dan

Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeleri incelemeye aldı. İncelemelerde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34.288.376 Türk lirası fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle ilk kez hakim karşısında. Gazze'de soykırım yapan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti, 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince mühimmat olduğunu ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. İran'dan savaşı başlatan sizsiniz yanıtı geldi. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hicazkar faslını dinleyeceksiniz. Yöneten Feridun Darbaz. Ara taksemini klarnetle Alaaddin Gözetlik yapacak.

0: Feridun Darbaz yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hicazkar faslını dinlediniz. Ara taksimini klarnetle Alaaddin Gözetlik yap.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kayguzuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi. 37 yaşında şehit olan Melih Kayguzuz, 11 yıldır emniyet teşkilatında görev yapıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmada iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişi arama çalışması aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 7 gemi 6 hava aracıyla çalışmaya destek sağlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Balıkesir'in Sındırlı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'yi gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa ediyoruz dedi. Sivas'ta konuşan Bakan Yumaklı, bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimine de adım adım yaklaşıldığını işaret etti. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Aselsan Güdüm kitleri uluslararası tanıtımda yeteneklerini sergiledi. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen gösteride F-16 ve Akıncı SİHA'dan yapılan 4 atışta hedefe tam isabetle vurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröriste yardım ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Antalya ve Kayseri'de 4 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp 5000'den fazla kişiyi arama çalışması sürüyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. Skandal plana göre Filistinliler 7 yıl içinde bölgeden sürülecek. Plana Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Gazze'de demografi veya toprak değişikliğine yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince mühimmat olduğunu ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. İran'dan savaşı başlatan sizsiniz yanıtı geldi. Haber

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onur Can Kaya eşlik edecekler. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpas'tan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday. Mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahçığım nasılsın?
1: Merhaba Dilekçiğim, teşekkür ederim. Yine yeniden dinleyenlerimizle beraberiz.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Eylül de geldi. Evet. Repertuarımızı da bu şekilde hazırlamaya dikkat ettik.
1: Evet.
0: Ayrıca dinleyenlerimizin de çok sevdiği Amir Ateş hocamızın çok güzel bir şarkısıyla programımızı başlattık. Bir evet. Kızıl Gonca'ya benzer dudağın. Şimdi yine çok sevilen bir şarkı. Ayrıca da bugün benim canım ablamın doğum günü. Onun çok sevdiği bir şarkıydı. Yine evet. Onun için çok sevdiği bir şarkı seslendireceğim. Mutlu yıllar olsun inşallah. Sağlıkla, huzurla. Şimdi efendim diyeceğiz ki sanat güneşimiz Zeki Müren'in bir bestesi Nihavend makamında. Bir demet Yasemen aşkımın tek hatırası.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Canım ablam. Demet Özkan Değirmenci'ye de sağlıklı mutlu yıllar dileyelim.
1: Evet, mutlu yıllar olsun. Çok da güzel seslendirdin, ağzına sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi yine çok sevilen, çok güzel bir Nihavend şarkı var. Bestesi ve güftesi Osman Babuşçu'ya ait. Şu felek yüzüme gülmeyi versin diyelim efendim.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim Emrah'cığım.
2: Dilek'cim, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler. Şimdi programımızın başında da söyledik. Eylül ayının içerisindeyiz. Ona da uygun şarkılar seçelim istedik. Şimdi Selahattin İçli hocamızın çok güzel bir şarkısını seslendirecek. Sanatçımız Emrah Yiğit güftesi Cansın Erol'a ait ve diyecek ki: Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

0: Çok teşekkürler Emrahçığım, ağzına
1: ben
0: yüreğine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim Dilekçim.
0: Ne güzel seslendirdin, ne kadar güzel bir şarkıydı. Şimdi de Avni Anıl hocamızın bir şarkısı var. Güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Yine Eylül'ü yad edeceğiz ve diyeceğiz ki... Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

0: Ağzına yüreğine sağlık Emrah'cığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine ne güzel bir şarkı ya.
1: Eylül hüzün, hüzün
0: muhteşem,
1: demek.
0: Muhteşem, şahane
1: biraz
0: bir
1: böyle,
0: şarkı.
1: Biraz hüzünlendik, duygulandık.
0: Hüzünlendik, duygulandık.
1: Çok da Eylül. Güzel bir eser.
0: Çok,
1: Aranamesi çok
0: hocamız,
1: güzel.
0: Muhteşem.
1: Arana hocamıza da buradan rahmet dileyelim.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi efendim her hafta olduğu gibi akustik namenin olmazsa olmazı ne? Bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımızdan dinleyeceğiniz bir eser. Bakalım bugün sizler için ne hazırladılar? Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ayrıca klarnet sanatçımız Tolga Akşit'e de ayrıca teşekkürler. Selahattin Pınar'ın şahane bir şarkısını icra ettiler. Bakışı çağırır beni uzaktan. Evet. Keyifle dinledik efendim. Emrah'cığım şimdi de türkü vaktimiz geldi. Bu hafta izninle ben bir Acem Kürdi türkü seslendirmek istiyorum.
2: İyi dilekçim.
1: Altın tasta gül kuruttum aman alim diyeceğiz efendim.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Evet Dilek'cim, gönlüne yüreğine sağlık.
0: Emrah'cığım,
1: bu hafta türkü sırası tabii ki böyle.
0: Bendeydi. Haftaya sende.
1: Tamam.
0: Eylül dedik. Ben de o zaman bir Eylül şarkısı seslendireyim. Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkes'e ait bir şarkı efendim. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyenlerimizin eşlik edeceği bir şarkı ve diyeceğiz ki ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım. Sanki varsın yanımda.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor. Teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için.
2: Dilekçim yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler. Biraz da Hicaz mı diyelim Emrah'cığım?
2: Biraz da Hicaz olsun.
1: Peki ne seslendireceksin dinleyenlerimiz için?
2: Ben Hüsnü Üstün'ün bir güzel eseri var sırada.
1: Güftesi Aşkın Tuna.
2: Aşkın Tuna'ya ait. Aşkımız ne güzeldi. Gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız. Gittiğinde anladım diyeceğiz.
1: Buyurunuz efendim.

0: Mest olduk.
1: İşte.
2: Gözler dolu dolu. Ruhunuza, duygunuza, nefesinize, sesinize, yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii burada hakları ödenmeyecek olan abilerim ve kardeşlerim. Onlara
2: kesinlikle.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.
2: İyi ki varlar. İyi ki birlikte musikimizi icra ediyoruz. Şimdi yine Amir Ateş hocamızın bir şarkısı var. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Sanatçımız Emrah Yiğit seslendirecek ve diyecek ki: "Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?"

0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Sağ olasın.
0: Saatimize bakıyorum. Yine bir akustik namenin sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Bugün yine bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya sizlerle yine aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz ve Rumeli'ye doğru yolculuk yapıp programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın.

İstanbul'dan merhabalar, hoş geldiniz TRT Name'ye sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor ve kalplerimiz yine TRT Name'de Türk sanat müziğinin eşsiz nameleriyle buluşuyor. Bu akşam da hep olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca canlı yayında birlikte olacağız. Akşamın Sesi programında TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanıyor programımız, bildiğiniz üzere. Bu akşam yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve teknik yönetmenimiz Eda Işık'la birlikteyiz. Sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bu akşam nihavent eserlerle başlayacağız programımıza. Onlardan ilki bir Turhan Taşan bestesi olacak. Güftesi Meryem Sevin'e ait eseri Nalan Altınörs'ten dinleyeceğiz. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Rüyama gir diye dualar edip durup durup seni sarsam diyorum.

Dertler Benim Olsun, bir Orhan Gencebay klasiğini dinledik. Bu eseri herkes çok iyi biliyor, çok sanatçıdan da dinledik ama biz de bu akşam Yüksel Uzel yorumuyla yayınladık sizler için efendim. Akşamın Sesi devam ediyor. TRT Name'de canlı yayındayız. Nihavend şarkılarımızdan bir diğerini dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Hüseyin Soysal Güftesi, Özdemir Kiper'e ait bu eser, Yıldırım Ekçi Bekçi yorumuyla şimdi radyonuzda. Özlediğim şarkısın kulaklarımda.

Eski bir şarkıyı söyler denizler. Samime Sanay bizlerleydi efendim. Aydın Tekindor imzası taşıyan Nihavend eseri dinledik sanatçımızdan. Nihavend şarkılar devam ediyor. Sıradaki şarkımız bir Erol Sayan bestesi. Güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait bu eseri de Nesrin Sipahi seslendirecek. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz.

Nihavend makamının abideleşmiş eserlerini arka arkaya dinliyoruz efendim. İnleyen nameleri Behiye Aksoy seslendirdi. Zeynettin Maraş'ın klasik eserlerinden biriydi. Saatlerimiz 19.27. Bu tempoyu bozmadan devam ediyoruz. Sırada bir Erdoğan Berker bestesi var. Güfte Bekir Mutlu'ya ait bu şarkıda. Hasan Eylen seslendiriyor. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?

Ben sana sevmeyi öğretemedim. Emel Sayın'dan dinledik efendim. Nihavend eser, bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yarkent'e aitti bu şarkının da. Bu eserler, az önce söyledim ya, herkesin neredeyse ezbere bildiği, eşlik ettiği eserler arka arkaya geldi bu akşam. Onlardan birini daha dinleyeceğiz şimdi. Ahmet Özhan seslendirecek, sizler de eminiz eşlik edeceksiniz. Beste Necdet Tokatlıoğlu, güfte Halit Çelikoğlu'na ait. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Ayfer Er seslendirdi Zeki Müren'in eserini Bir Demet Yasemen Aşkımın Tek Hatırası. Ve şimdi Nedim'in dizelerinden Arif Sami Toker'in bestelediği o eseri dinleyeceğiz. İbrahim Suat Erbay seslendirecek. Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gül-i gülşen.

Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam? Yaprak Sayar'dan dinledik efendim. Bu akşamın son Nihavend eseriydi. Aynı zamanda bestesi Rakım Elkutlu, güftesi Rifat Ahmet Moralı'ya ait bir şarkı. Saatlerimiz 19.53. Yani bir saat dolmak üzere akşamın sesinde canlı yayınımızda şimdi Kürdili Cazkar makamında eserler dinlemeye başlayacağız. Ve onlardan ilki bir Yusuf Nalkesen şarkısı olacak. Melihat Gülses seslendiriyor. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış.

0: geliyor.
1: Zeki Müren'i bu kez yorumcu olarak konuk ettik efendim. Akşamın Sesinde sanatçımız, bestesi Bilge Özgen, güftesi Cemal Safi'ye ait Kürdili Cazkar makamındaki eseri seslendirdi. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Sıradaki Kürdili Cazkar şarkımızsa bestesi Zeki Duygulu, güftesi Bengül Erdamar'a ait bir şarkı Mehmet Özkaya seslendirecek. Bir demet çiçeğim ben.

Bu akşamın son kürdeleyicazkar eserini Mine Geçil'i seslendirdi. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Bu eserin bestesi Selahattin Pınar, güftesi Rıza Polat Akkoyunlu'ya aitti. Akşamın sesinde şimdi muhayyer kürdi eserler dinlemeye başlıyoruz efendim. Onlardan ilkini Gönül Yazar seslendirecek. Beste Selahattin Pınar, güfte Fuat Edip Baksı'ya ait bu eserde. Bakışı çağırır beni uzaktan.

Elbet bir gün buluşacağız. Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Sami Aksu seslendirdi efendim. Bestesi de güftesi de Mustafa Seyran'a aitti. Şimdi Rast makamında şarkılara geçiyoruz. Bestesi Şekip Ayhan Özışık, güftesi Erdoğan Ünver'e ait. İlk eserimiz Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Saçların tarumar, gözlerinde nem, ateşe benzerdin.

Baki Duyarlara ait Rast makamındaki şarkıyı Umut Akgürek seslendirdi. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. Akşamın sesi devam ediyor sevgili Name dostları. Şimdi Nazan Sıvacı geliyor mikrofona. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait eseri dinleyeceğiz sanatçımızdan. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz.

Mustafa Sağyaşar'ın seslendirdiği Rast Türk'ü İbrişim Örmüyorlar'la birlikte son yarım saate girdik efendim. Akşamın sesinde hareketlendik kısmen. Şimdi Rast makamını bir başka eseri Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Beste Metin Everes, güfte Sadık Atay'a ait bu şarkıda. Ağlama güzelim, kader utansın.

0: yaş gözünde esmer. O ne derle boy bozunda kaş gözünde esmer. O ne derle boy bozunda kaş gözünde esmer. O ne derle.
1: Bir İstanbul eseri dinledik. Ahmet Özhan seslendirdi. Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Rast makamındaki bu eserin bestesi Selahattin İçli, güftesi Atıf Kahraman'a aitti. Akşamın sesinde son eserlerimiz artık. Şimdi bir Selami Şahin şarkısı dinleyeceğiz Mahur makamında. Yaşar Özel seslendiriyor. Sen gidince ruhumu bir alev sardı.

En büyük dert aşk olsun dedi Zekai Tunca kendi yazıp bestelediği Mahur makamında bir eserdi dinlediğimiz ve aynı zamanda finalden önceki son şarkıyı da dinlemiş olduk sevgili Name dostları. Akşamın sesini dinlediğiniz için bu akşam da bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bize her nerede kulak verdiyseniz evde ya da bir araçta yolda. Bu akşam programımızı Oğuz Unutulmaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Eda Işık'tı ve mikrofonda ben vardım. Sunucunuz Tayfun Öçal. Bu akşamın veda eseri yine Mahur makamında olacak. Açılışı Turhan Taşan'la yapmıştık. Kapanışı da yine onun bir bestesiyle yapıyoruz. Güfte Yalçın Benlican'a ait bu şarkıda. Ayşen Birgör seslendiriyor. Hayal meyal hatıralar geçer gönül penceremden. Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım.

0: TRT Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

0: Dinleyicilerimiz, musiki sandığımız bugün zamanın o durdurulamaz akışını ve bu akışın ruhumuzdaki yansıması olan ömür gerçeğini konu ediyor. Geçmişin hatıralarını ve bugünün gerçeğini aynı musikinin ahenginde buluşturan namelerle vaktin kıymetine bir kez daha şahitlik edeceğiz efendim. Programımızı hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler,
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Evet hocam, ömür diyoruz,
1: Evet.
0: gelip geçiyor şarkılarımızda da söylendiği gibi.
1: Hep birlikte hissediyoruz onu. Şimdi bakıyorum, bir tevafuk olarak benim de doğum yıl dönümüme geldi bugünkü programımız 4 Eylül. Dolayısıyla
0: Öyle
1: hem
0: mi?
1: konu ömür, bütün hem bugüne doğum yıl dönümü rastlamış olan dinleyenlerimize hem de hangi gün olursa olsun yaş almak güzel bir şey ama yaş alırken biriktirdikleriniz ve o tecrübeleri sizden sonra gelen nesille paylaşmak çok daha güzel. Onun için ömrün kıymetini bilmek lazım.
0: Biz de size sağlıklı, mutlu yıllar dilerken ömrünüz bereketli olsun
1: Hepimiz
0: diyoruz.
1: için çok teşekkür ediyoruz ve ilk eserimizi dinleyenlerimizle buluşturalım isterseniz. Uşak makamında kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşçan'ın sesinden. Yahya Kemal Bayatlı'nın sözlerine Dede Süleyman Erguner'in bir bestesi. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler.

0: Ömür yalnızca insanın yaşadığı süreyi ifade etmiyor tabii ki. Aynı zamanda hatıraların, yaşanmışlıkların, acıların toplam olarak da değerlendirebiliriz. Bazen eserlere baktığımızda zaman, gençliğin ne şekilde geçtiği, ihtiyarlığı anlatan eserler de var. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi aklıma geldi bir Hüseyin'i eser vardı.
1: Tabii bütün eserlere yer veremiyoruz ama biz seçkilerimizde mümkün olduğunca hem makam olarak hem de dönemsel olarak ve güzel sesli bayan ve erkek solistlerimizin sesinden arşiv kaydına yer vermeye çalışıyoruz. Ve sırada yine bir Hüzzam makamında şarkımız var herhalde. Osman Nihat Akın'a ait bestesi Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğiz. Seyre daldık Gonca-i Handanı, bir ömür bitti. Bitmedi o bülbülün efkanı, bir ömür bitti.

0: Kafadaki eserimiz Kanlıca'yı sadece bir yer, bir coğrafya olarak değil, İstanbul'un aslında o derin ve gizemli ruhunu keşfeden, hatıraların yaşandığı kutsal bir güzellik olarak görüyor. Kanlıca eseri üzerinden ne dersiniz hocam?
1: Yani Kanlıca'da geçen bir geceye bir ömür feda edilir diyor. Acizane o dönemin İstanbul'undaki neredeyse bütün semtlere zaten bir ömür verilir bir gece için. Kanlıca ayrı bir güzelliği demek ifade ediyor ki şair açısından. O da onun üzerine kurguladığı duyguları neredeyse başka bir bestekara hediye ediyor. O da güzel melodilerle bize yansıtıyor. Halil Soyuer'in sözlerine Avni Anıl'ın bir bestesi. Kürdi İlyas Asker makamında ve sevgili Umut Akyüreğin sesinden dinleyelim.

0: Evet, isterseniz biraz dinlenelim. Ruhumuzu temizleyelim.
1: İcra ederken, çalarken dinlenelim değil mi hep
0: Evet,
1: birlikte?
0: tabii.
1: O zaman gelin Hicazkâr makamında meşhur Yağcılar Zeybeğini hep birlikte benim için, sizin için,
0: Ben
1: dinleyenlerimiz
0: size
1: için.
0: armağan
1: Peki.
0: ediyorum.

0: Evet, ömür dedik. Sırada yine hayatın bitmek bilmeyen çilelerin ve yorgunluğun ardından gelen bir huzur arayışını görüyoruz hocam. Yine hocamız Profesör Doktor Selahattin İçli'nin bir eseri. Tamamen klasik üslupta yapılmış bir eser. Mutlaka bunun gibi de var ama sanki onun kendi icra tarzında farklı bir yerde gibi.
1: Evet, Selahattin İçli hocamızın özellikle son dönem eserleri veyahut besteleri konuşmamızın ve o duyguların vurgularının demin sizin dediğiniz gibi melodilere yansımasıyla hatta ritmik özellikleri bile. Zamanında Nükhet Turun'un okuduğu bir eser vardı Nikriz makamında. Bir destan dolaşır
0: Evet,
1: Bolu Dağı'nda
0: evet.
1: diye mesela orada o ritmik unsurlar çok ön plandaydı ki duyguyu daha iyi anlatmak için. Bu da belki biraz daha ilk dönem bestekarlığın değişim döneminden önceki dönemine rastlayan bir eser olabilir. Ama biz onun kendine has üslubu olduğunu söyleyebiliriz. En azından ben onu söyleyebilirim. Ve Selim Arun'un sözleri üzerine, sözler de insanı kendine daha bir çekiyor. Kürdeleyici Asker makamındaki bu şarkının sözlerini isterseniz şöyle bir mırıldanalım. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda, gönlüm uyusun sesinde. Gel dokunma şuna, bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda. Kimin sesinden dinliyoruz efendim? Kıymetli ağabeyimiz Münip Utandı'nın sesinden dinleyelim bu eseri.

0: Nihayet son demlerini yaşayan bir ruh, geçmişin hatıralarına saygı duyarak hayatı barış içinde ve huzurla noktalama isteğini anlatan bir eser var sırada aslında hocam. Bizim de çok sevdiğimiz ve dinlemeye yine doyamadığımız bir sanatçımız
1: Ve
0: var.
1: herhalde böylece bugünkü programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz.
0: Biz doyamıyoruz, çok çabuk
1: Evet.
0: geçiyor vakit değil mi
1: Eseri
0: konuşurken?
1: takdim edelim, sonra da veda edelim.
0: Evet.
1: Hüzzam makamında bir şarkı. Orhan Arıta'nın sözlerinin üzerine Selahattin Altınbaş'ın bir bestesi. Ömrümüzün son demi, son baharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık diyerek Muazzez Abacı'nın sesinden veda edeceğiz.
0: Evet efendim, musiki sandığımız bugün de burada nihayete erdi. Haftaya Cuma günü saat 22'de
1: Yeni bir musiki sandığımız programında
0: ben Dilek Yüzler,
1: ben Murat Salim Tokaç.
0: teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'tı efendim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Mutlu kalın.

0: CRC Name.
1: Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Tasavvuf musikisi. Kıymetli dinleyiciler, TRT Name'den gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, program yapımcımız Şayka Erdoğan, teknik yapımcı Mehmet Acar ve bendeniz Ömer Faruk Güney yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Efendim, bu programda Musiki Şinas, Kasidehan, Mevlitan, Hadi Duran hocamızı ağırlıyoruz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
2: Şeref bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız değerli hocam?
2: Çok şükür Allah, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Allah razı olsun, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Değerli hocam, sohbet edeceğiz ama sizin güzel nefesinizden isterseniz programın başında çok güzel bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım.
2: Nasıl uygun görürseniz efendim.
1: Eyvallah. Efendim, mikrofonda Hadi Duran.

0: Konuğumuz İstanbul Fethi'nin nişanesi Ayasofya Camii Baş Müezzini Hadi Duran Hocam. Kıymetli hocam, Ayasofya'yı Kebir Camii'nde müezzinlik yapmak tabii çok büyük bir nasip. Hocam, Ayasofya'da ezan okumak nasıl bir duygu?
1: Eskilerin tabiriyle hâdâ min fadli rabbi. Rabbimizin bu bize bir ikramı, bir lütfu, ihsanı diyelim. Hem Ayasofya-i Kebir Camii ki biraz önce sizin buyurduğunuz gibi fethin nişanesi, sembolü, İstanbul'umuzun göz bebeği bu camide Rabbimizin bizi böyle bir görevle teltif etmesine ne kadar hamd etsek, şükretsek
0: değil
1: azdır.
0: Mi?
1: Bu,
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: bunun şükrünü eda edemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle burada bu sorumluluğun bilincinde olmak gayretiyle burada vazifemize devam etmeye çalışıyoruz.
0: Allah hayırlı hizmetler versin hocam. Büyük bir ikram, büyük bir lütuf.
1: Evet, hani şöyle derlerdi eskiler, biz bu işgal ettiğimiz makamları layık olduğumuz için değil, layık olanlar göçtüğü için bu makamları işgal ediyoruz. Ama samimi ve içten görev yapmaya gayret ediyoruz. Rabbim de kabul buyursun inşallah.
0: Allah kolaylıklar versin. Şimdi Hadi Duran hocamızın güzel sesinden çok güzel bir ilahi dinliyoruz.

0: Eşlikler tertip ediyorsunuz. İstanbul'un en güzel sesli İmam Hatip ve müezzinleriyle birlikte konserler yapıyorsunuz. Yaptığınız çalışma ve faaliyetlerden bahseder misiniz?
1: 2007 yılında şu anda Ayasofya Camii'ne yaklaşık bir 200 metre mesafede Hacı Beşir Ağa Camii'nde görevliyken etrafımızdaki bu Eminönü civarındaki görevli arkadaşlarla bir meşk halkası oluşturduk.
0: Evet.
1: Bu halkaya daha sonra bir isim vermek icap etti. Biz de o zaman arkadaşlarla birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in gölgesindeyiz. O zaman Ayasofya Hafızlar Topluluğu isimli bir ekip kuralım. Böyle bu şekilde teşekkür ederim
0: Ne kadar
1: çalışmalarımıza
0: güzel bir
1: başlayalım
0: isim
1: dedik.
0: olmuş.
1: Hatta daha sonraları birkaç sene sonra TRT'de bir programa konuk olduğumuzda bu isimle karşılarına çıktığımızda spiker arkadaşımız yani açılacağı konusunda bir hani gündem yok. Nereden icap etti? Bizim şüphemiz yok demiştik
0: Evet.
1: Ayasofya açılacağından.
0: Evet.
1: Rabbimiz o günleri de bizlere gösterdi ve hatta o camisinde de hizmet etmeyi nasip etti. Bu
0: Elhamdülillah.
1: da bizim için bir ikram oldu.
0: İkram oldu,
1: İkram oldu.
0: lütuf
1: Bir
0: oldu. Ne
1: hedef
0: kadar
1: oldu.
0: güzel oldu.
1: Hedefti. Bu hedefimize de ulaşmanın da olmuş
0: Dua
1: oldu.
0: mahiyetinde
1: Evet,
0: olmuş aynı
1: evet,
0: zamanda.
1: evet.
0: Çok
1: Evet.
0: güzel olmuş.
1: Bu işte bahsetmiş olduğumuz halkamız daha sonra tabii Ayasofya'nın da bereketiyle genişledi. İstanbul'umuzun seçkin camilerinde imam müezzinler, İlahiyat Fakültesi ya da diğer fakültelerden, diğer meslek gruplarından bu mesleğe yatkın arkadaşlarımızla haftanın belirli günlerinde böyle meşklerimiz oluyor,
0: Çok
1: derslerimiz
0: güzel.
1: oluyor. İşte ilahiler, İstanbul tavrı okuyuşlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Mevlid çalışmaları yapıyoruz. Kaside
0: Müthiş.
1: çalışmaları yapıyoruz bunlarla alakalı.
0: Yani dini musikiye dair ne varsa
1: Ne varsa
0: aslında,
1: evet.
0: aslında camide yapılan değil mi hocam?
1: Tabii ki bizim tabii asıl hedef kitlemiz cami ve camideki bu yapılan ne diyelim görevler var,
0: Okuyuşlar,
1: okuyuşlar.
0: formlar,
1: Evet,
0: dini
1: formlar,
0: musiki
1: evet. Dini
0: formları,
1: musiki formları.
0: onları icra ediyorsunuz, öğretiyorsunuz, beraber meşk ediyorsunuz.
1: Eyvallah, aynen öyle.
0: Eyvallah, Allah kolaylık versin ama aynı zamanda eğitimcilik yönünüzü de konuşalım hocam.
1: Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi'nde
0: Evet.
1: dini musiki kursumuz oluyor. Dine,
0: Evet.
1: Diyanet personelimize yönelik. Hüsnü tilavet kurslarımız, işte mesle hazırlık kurslarımızda da dini musiki derslerine diğer Ayasofya Camii görevlisi arkadaşlarımla birlikte katkı sunmaya gayret ediyoruz.
0: Ne kadar güzel. Hizmetleriniz daim olsun. Kıymetli hocam, şimdi sizin o güzel nefesinizden ben isterim ki, güzel sesinizden bir ilahi dinlemek isteriz hocam. Hangi ilahiyi okursunuz?
1: Merhum Sebilci, Hüseyin Sebilci'nin bir eseri aklıma geldi şimdi.
0: Evet.
1: Hüseyin makamında onu okumaya gayret edeyim.
0: Buyursunlar hocam, buyursunlar.

0: Elhamdülillah. Hocam müthişti. Ağzınıza
1: Estağfurullah,
0: sağlık,
1: estağfurullah.
0: gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hocam müsaadenizle sizin burada metfun bulunan bir padişahımız var.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz.
1: Evet, 3. Murat Han.
0: 3. Murat Han Hazretleri, onun kaleme aldığı namazla ilgili aslında bize mesaj verdiği çok güzel bir ilahi var. Bestesi Ali Ufki Bey'e ait, güftesi 3. Murat Han Hazretlerine ait. Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
1: Bunu da senden dinleyelim.
0: Evet, uyan uykusu çok gözlerim uyan. Müsaadenizle onu da ben
1: Estağfurullah efendim.
0: okumak istiyorum.

0: Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı devam ediyor. Konuğumuz Hadi Duran. Kıymetli hocam, musikiyle tanışma hikayeleri genelde bir arayışla başlar. Bizde açıkçası Hadi Duran'ın bu deryayla ilk temasını merak ediyoruz. Hocam, musikiyle alakalı kalbinize ilk kıvılcımın düştüğü o an ne zamandı? Gençliğinizin veya çocukluğunuzun hangi döneminde musikiyle tanıştınız?
1: Ya çok klasik bir cevap olacak ama hani işte daha çocuk yaşlarda, işte kendini ifade etme çağında olmadan bu, ne diyelim, bu faaliyetlerin içinde bulduk kendimizi diyebiliriz.
0: Evet, tabii.
1: Babamızın mesleği icabı.
0: Ya.
1: Kendisi de merhum din görevlisiydi. Üsküdar Büyük Selimiye Camii İmam Hatibi'ydi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin inşallah. Tabii onun teşvikiyle başladım diyebilirim. Ki nerede bir musiki meclisi, bir meşk ortamı, nerede bir ehli Kur'an, ki Hafız İlhan Tok onun dizinin dibine götürmüştür, nerede bir mevlid üstadı, mevlid han, Yusuf Gebzeli hocamızın dizinin Allah dibine oturtmuştur.
0: Çok şanslısınız hocam.
1: Eyvallah.
0: Yani...
1: Ya hatta benim ismimi de böyle bir meşk şeyinde, bir zikir meclisinde Entel Hadi, Entel Hak isimli ilahi okurlarmış.
0: Evet.
1: Oğlum olursa bu Hadi koyacağım demiş.
0: O da
1: demiş.
0: Bekir Bey'indi değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yoksa o mu okumuştu?
1: O okumuş olabilir.
0: Herhalde o okumuştu. Ben de ondan meşk etmiştim. Bekir Sıtkı Sezgin'den. Ona da rahmet olsun.
1: Eyvallah. İşte tabii bu yönlendirmeyle. Çünkü çocuk yaşta hani ben tutup da işte nerede bir ehli Kur'an, nerede bir mevlid üstadı var, bunu çok ayırt edemeyeceğim için babamızın bu konuda teşviki,
0: evet,
1: bu yola girmemize
0: yönlendirmesiyle
1: bir vesile olmuştur.
0: Çok güzel olmuş.
1: Bu şekilde işte şuna da çok hamd ederim ki bu gözlerle, bu kulaklarla devrin en meşhur musiki şinaslarıyla, mevlid hanlarıyla, hafız efendileriyle teşriki mesaimiz oldu.
0: Çok
1: Onların
0: şükür.
1: dizlerinin dibine oturma fırsatı nasip etti. Rabbimize sonsuz şükrediyoruz ya. Yani.
0: Hocam, o büyüklerimizle illaki sizlerin hatıralarınız vardır ama onun öncesinde isterseniz yine sizin güzel nefesinizden bir ilahi dinleyelim. Akabinde sohbetimize

0: Bu dinlemiş olduğumuz kadem eserinin bir hikayesi var. Belki musiki ile alakalı bir
1: Buyursunlar hocam.
0: hatıra, onu anlatmaya gayret edeyim. Bundan yıllar önce bir Sultanahmet'te bir mevlid programı vardı. Ben de
1: Evet.
0: takip için oraya gitmiştim. İşte biraz önce bahsettiğimiz işte Fevzi Mısırlar, Aziz Bahriyeleri son demleriydi ama hala okuyorlardır merhumlar. Orada onları dinlerken böyle bir sütuna böyle arkamı yaslayıp şöyle yukarı doğru baktığımda Sultanahmet Han'ın o meşhur dörtlüğü gözüme ilişti. Nola tacım gibi başımda götürsem daim ile başlayan olması dörtlük.
1: Evet. Muhteşem
0: O anda elime
1: sözler.
0: telefonu aldım. Eski de bir telefondu böyle zor zar böyle kaydettim onu. Bir şey
1: Evet.
0: mırıldandım böyle gönlüme düşen bir şeyi. Ondan sonra da o kaydı. Birkaç gün sonra aklıma geldi. Şu anda Tokat İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Faysal Arpakuş'a gönderdim. Bak bakayım hayatımda ilk tabii beste yaptım nasıl oldu falan diye. O da bir şey demedi. Ben de unuttum. Öyle günler geçti. Aradan aylar geçti. Faysal bir gün beni aradı. Dedi ki hocam Tokat'ta bir tasavvuf müziği konserimiz var. Gelirsen sen de memnun oluruz. İyi dedim ben de gittim. Sahneye çıktık. Şimdi o mikrofonu eline aldı Faysal Hoca.
1: Evet.
0: Şimdi dedi efendim size bir sürprizim var. İşte hadi hocam bundan aylar önce bir bana ses kaydı gönderdi. Ben de onu notaya aldım. Şimdi onun haberi yok. O belki okuyamaz. Onun
1: Allah
0: bestesi.
1: Allah.
0: Onu ben seslendireceğim eğer izin verirse dedi. Ben de böyle bana böyle bir
1: Müthiş bir sürpriz
0: sürpriz
1: ve
0: oldu.
1: ikram olmuş
0: Evet,
1: hocam.
0: bu benim için de gerçekten büyük bir hediye oldu. Daha sonra o eserin üzerine de bir albüm yaptık. Onu da işte paylaşıyoruz şu
1: Evet,
0: anda
1: evet, evet,
0: dinleyenlerimizle.
1: evet.
0: Böyle bir aklıma hatıra
1: Sesinize,
0: geldi.
1: gönlünüze sağlık.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Çok güzel bir hatırası olmuş gerçekten de.

0: Kıymetli hocamıza da, Faysal hocamıza da selam ve
1: Eyvallah.
0: hürmetlerimizi iletiyoruz buradan. Kıymetli hocam, gerçekten çok güzel bir sohbetti. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk efendim.
0: Çok sağ
1: Çok
0: olun.
1: sağ olun.
0: Şimdi sizin güzel sesinizden isterseniz
1: Beraber olsun.
0: beraber bir düet yapalım. Programı öyle sonlandıralım, olur mu? Müsaade
1: Tabii
0: eder
1: tabii nasıl
0: misiniz?
1: uygun görürsün.
0: Efendim, İnşallah başka bir programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Mikrofonda Hadi Duran ve Ömer Faruk Güney. Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim mi? Hayırlı akşamlar.

0: CRT Name.
1: Müziğimizin hoş seda dolu sayfalarındaki hatıralarla gönül bahçenize konuk oluyoruz. Ayhan Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Arzı Musiki, Salı günleri saat 22.30'da TRT Name'de.

Fikri vaslın ile ağlar gece gündüz didelerim. Seni bir an göremezsem tükenir neşelerim. Selanikli Ahmet Efendi'nin Uşak makamındaki şarkısını Hasan Eylen'den dinledik bugün programımızın başında. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarından Akın Özkan'ın Uşak Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. TRT Antalya Radyomuzdan programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Uşak ve Şehnaz makamında eserler yer alacak programımızda. Dinleyeceğimiz ikinci Uşak eser, Mahmut Celalettin Paşa'nın bir bestesi. Mülkiye Topel'in yorumundan sunuyoruz. Göstermedi bir gün bana bu bahtı siyahım, seddetti gamı firkati hicran ile rahım.

Meral Mansuroğlu'nu Supi Ziya Özbekkan'ın Uşak eserinde dinliyoruz. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Güftesini Selim Arun'un yazdığı, Şerif İçli'nin Uşak şarkısını Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz. Bıkmış gibi gönlüm itiyor aşkı içinden, bir içli sevap müjdesi duydum gidişinden.

Sıradaki uşak eser yine Şerif İçli'nin bir bestesi. Bu kez güfte Mesut Kaçar Alp'e ait ve Sevim Deran'dan dinliyoruz. Gittin, bu gidiş bence ölümden de beterdi. Gönlüm geri dönmez o giden sevgili derdi. Hicrinle solan

Serap Mutlu Akbulut'u Bahriyeli Vasıf'ın dizelerine Şevki Bey'in Uşak şarkısında dinliyoruz. Esiri zülfünüm ey yüzüm ahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım. Güzel gün görmeye var iştibahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım.

Sıradaki uşak eser yine Şevki Bey'in bir bestesi. Güfte yine Bahriyeli Vasıf'a ait. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Hastasın zannım, vefa mahzunusun. Söyle gönlüm, sen kimin meftunusun?''

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Şehnaz makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Neyzen Salih Dede'nin Şehnaz Peçrevi'nin bir bölümünün ardından Metin Everes'i Rifat Bey'in Şehnaz şarkısında dinleyeceğiz. Zülfüne baktıkça ey şuhi cihan, eylerim bahtı siyahımdan fegan, nalevü feryattır kârım heman, eylerim bahtı siyahımdan fegan.

Bekir Sıtkı Sezgin'i Yahya Nazım Efendi'nin Şehnaz Ağır Semai'nde dinliyoruz. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne didem, kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Deldi ciğerim gamzen, gamzen ciğerim deldi, bilmem nice olur halim, halim nice olur bilmem.

Sırada Kara İsmail Ağa'nın Şehnaz makamındaki Yürük Semai var. Asuman Aslım Görgün'ün yorumundan dinliyoruz. Demi visali o şuha itabı neylersin, nükûd-i eşki nisaret hesabı neylersin?

Güftesini Nigar Hanım'ın yazdığı, Tamburi Cemil Bey'in Şehnaz eserini Oya İşboğa'dan dinliyoruz. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok, efsus ki gamdan beni azat edecek yok.

durumuna kulak vereceğiz. Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var. Binlerce elem çizgisidir bilse bakanlar. Onlar bana sırdaştır, onu anlayan anlar. Bir çizgi ve bir gözyaşıdır şimdi kalanlar.''

Bayburtlu Zihni'nin dizelerine Nevres Paşa'nın bestelediği Şehnaz makamındaki divanı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Vardım ki yurdundan ayağı göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Yunus Emre'nin şiirine Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Şehnaz makamındaki ilahisi, Erkekler Korosu'ndan dinliyoruz. Yörük değirmenler gibi dönerler, el ele vermişler, Hakk'a giderler. Gönül Kâbesini tavaf ederler, Muhammed'in kösü çalınır bunda. Hoşçakalınız.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onur Can Kaya eşlik edecekler. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpas'tan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday. Mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahçığım nasılsın?
1: Merhaba Dilekçiğim, teşekkür ederim. Yine yeniden dinleyenlerimizle beraberiz.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Eylül'de geldi. Evet. Repertuarımızı da bu şekilde hazırlamaya dikkat ettik.
1: Evet.
0: Ayrıca dinleyenlerimizin de çok sevdiği Amir Ateş hocamızın çok güzel bir şarkısıyla programımızı başlattık. Bir
1: evet.
0: Kızıl Gonca'ya benzer dudağın. Şimdi yine çok sevilen bir şarkı. Ayrıca da bugün benim canım ablamın doğum günü. Onun çok sevdiği bir şarkıydı. Yine onun
1: evet.
0: için çok sevdiği bir şarkı seslendireceğim. Mutlu yıllar olsun inşallah. Sağlıklı,
1: i̇nşallah.
0: Huzurla. Şimdi efendim diyeceğiz ki sanat güneşimiz Zeki Müren'in bir bestesi Nihavend makamında. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Canım ablam. Demet Özkan Değirmenci'ye de sağlıklı mutlu yıllar dileyelim.
1: Evet, mutlu yıllar olsun. Çok da güzel seslendirdin, ağzına sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi yine çok sevilen çok güzel bir Nihavend şarkı var. Bestesi ve güftesi Osman Babuşçu'ya ait. Şu felek yüzüme gülmeyi versin diyelim efendim.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim Emrah'cığım.
2: Dilek'cim, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler. Şimdi programımızın başında da söyledik. Eylül ayının içerisindeyiz. Ona da uygun şarkılar seçelim istedik. Şimdi Selahattin İçli hocamızın çok güzel bir şarkısını seslendirecek. Sanatçımız Emrah Yiğit, güftesi Cansın Erol'a ait ve diyecek ki: Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

0: çok teşekkürler Emrahçığım, ağzına
1: ben
0: yüreğine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim Dilekçiğim.
0: Ne güzel seslendirdin, ne kadar güzel bir şarkıydı. Şimdi de Avni Anıl hocamızın bir şarkısı var. Güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Yine Eylül'ü yad edeceğiz ve diyeceğiz evet. ki... Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

0: Ağzına yüreğine sağlık Emrahcığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine ne güzel bir şarkı ya.
1: Eylül hüzün, hüzün
0: muhteşem,
1: demek.
0: Muhteşem, şahane
1: biraz
0: bir
1: böyle,
0: şarkı.
1: Biraz hüzünlendik, duygulandık.
0: Hüzünlendik, duygulandık.
1: Çok da Eylül. Güzel bir eser.
0: Çok
1: Arın Ahmet'i çok hocamız, güzel.
0: Muhteşem.
1: Arın hocamıza da buradan rahmet dileyelim.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi efendim her hafta olduğu gibi akustik namenin olmazsa olmazı ne? Bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımızdan dinleyeceğiniz bir eser. Bakalım bugün sizler için.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ayrıca klarnet sanatçımız Tolga Akşit'e de ayrıca teşekkürler. Selahattin Pınar'ın şahane bir şarkısını icra ettiler. Bakışı çağırır beni uzaktan.
0: Evet.
1: Keyifle dinledik efendim. Emrah'cığım şimdi de türkü vaktimiz geldi. Bu hafta izninle ben bir Acem Kürdi türkü seslendirmek istiyorum.
0: Türkiye Dilekçim.
1: Altın tasta gül kuruttum aman alim diyeceğiz efendim.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Evet Dilek'cim, gönlüne yüreğine sağlık.
0: Emrah'cığım,
1: bu hafta türkü sırası tabii ki böyle.
0: Bendeydi. Haftaya sende.
1: Tamam.
0: Eylül dedik. Ben de o zaman bir Eylül şarkısı seslendireyim. Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkes'e ait bir şarkı efendim. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyenlerimizin eşlik edeceği bir şarkı ve diyeceğiz ki ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım. Sanki varsın yanımda.

0: gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor. Teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için.
1: Dilekçim yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler. Biraz da Hicaz mı diyelim Emrah'cığım?
1: Biraz da Hicaz olsun.
0: Peki ne seslendireceksin dinleyenlerimiz için?
1: Ben Hüsnü Üstün'ün bir güzel eseri var sırada.
0: Güftesi Aşkın Tuna.
1: Aşkın Tuna'ya ait. Aşkımız ne güzeldi. Gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız. Gittiğinde anladım diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim.

0: Mest olduk.
1: İşte.
2: Gözler dolu dolu. Ruhunuza, duygunuza, nefesinize, sesinize, yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii burada hakları ödenmeyecek olan abilerin ve kardeşlerim. Onlara
2: kesinlikle.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.
2: İyi ki varlar. İyi ki birlikte musikimizi icra ediyoruz. Şimdi yine Amir Ateş hocamızın bir şarkısı var. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Sanatçımız Emrah Yiğit seslendirecek ve diyecek ki: "Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
1: Sağ olasın.
0: Saatimize bakıyorum. Yine bir akustiknamenin sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Bugün yine bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya sizlerle yine aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz ve Rumeli'ye doğru yolculuk yapıp programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından kucak dolusu sevgiler, saygılar, geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir güne merhaba diyoruz değerli dostlar ve umut ediyoruz taptaze bir başlangıçla yarına dair heyecanlarımızı diri tuttuğumuz harika bir gün olsun. TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında biz de gününüze en nostaljik şarkılarla eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e birbirinden özel eserlerle sizleri keyifli bir musiki yolculuğuna çıkaracağız. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza Kürdeli Cazkar makamında çok sevilen bir Osman Nihat Akın klasiğiyle başlıyoruz. TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Cemil Bey'in Kürdeli Cazkar peşrevinin ardından Gönül Yazar bizlerle birlikte olacak. Akşam güneşi kalkmalı, saçlara güller takmalı, menekşeler giyinerek durgun sulara bakmalı.

Kürdeleyici Asker Fasıl takımının olmazsa olmaz eserlerinden birini İknur Elbilsin'den dinledik. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin güftesi Ahmet Refik Altınay imzalı şarkısını seslendirdi sanatçımız. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimizde şimdi değerli sanatçı Erol Bingöl'ün seslendireceği bir Alaaddin Yavaşça şarkısıyla devam edeceğiz. Erol Bingöl 1966 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavla profesyonel sanat hayatına başlayan değerli sanatçılarımızdan. Zaman zaman kendisi de programlarımızı dinliyor. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz bir kez daha. Ve o güzel icrasıyla güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdeleyici Asker şarkıyı sanatçımızdan dinliyoruz. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Ahmet Özhan bizlerle birlikteydi. Ben Seni Unutamam isimli 2000 yılında dinleyicisiyle buluşan albümünde Selahattin İçli'nin güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısını seslendirmişti sanatçımız. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Tabii ki bu güzel kayıt da sanatçının güncel düzenlemelerle dinleyicilerine sunmuş olduğu bir kayıttı. Evet efendim, şimdi Zeki Müren'le maziye uzanıyoruz tekrardan. Sanatçı Avni Anı'nın güftesi Zeynep Arıcan imzalı Kürdeleyici Asker makamındaki eserini seslendirmişti. Alem bahanedir varlığın için, çiçekler, yapraklar, dallar bahane. Kendini kendinden gizlediğin için, arılar, petekler, ballar bahane.

gözümü gönlümü giryan etmeye, aşkını kendine ilan etmeye. Leyla var, Mecnun var, çöller bahane.

Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yalan? Aylin Şengün Taşçı 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünden Zeki Duygulu'nun Güftesi Şadi Kurtuluş'a ait şarkısıyla bizlere seslendi. Aslında değerli sanatçımız Aylin Şengün

1972 yıllarında iki ayrı versiyonla yayınlanan Gümüş Gerdanlık isimli filmlere de ismini veren şarkı. Sevdiğimi aldılar, kanadımı kırdılar, bir ceylan gibi beni can evimden vurdular.

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. O el olup gidenlerden değil de yürekten sevenlerden olmak esastır diyoruz ve nostaljik paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Zaman yolculuğunda bu defa Nigar Ulaerer bizlerle birlikte olacak. 1971 yapımı, yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı ve başrollerini Engin Çağlar ile Emel Sayın'ın paylaştığı filmde Emel Sayın'ın seslendirmiş olduğu Bir Gün Doğdu Duran şarkısında bu defa değerli sanatçı Nigar Ulaerer bizlerle. Ne çıkar baktığımızda ayrılık varsa yarın, sanma ki hikayesi şu titreyen dalların, düşen yaprakla biter, böyle bir kara sevda kara toprakla biter.

Değerli sanatçı gönül yazarı, bugün geçmiş zaman olur ki programının mikrofonlarında ikinci kere konuk etmiş olduk. Sanatçı Taner Şener'in Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi bizler için. Bugünkü Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir paylaşımı yapmak istiyoruz sizlerle değerli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz zaman zaman dünya edebiyatından, zaman zaman Türk edebiyatından yazarların, şairlerin sözlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bazen değerli tiyatro sanatçıların ya da sanat alanında önemli kişilerin sözlerini ve düşüncelerini de sizlerle paylaşıyoruz. Bugün seçtiğimiz kıymetli şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, 1950 yıllarından sonra önemli eserlerle okuyucularıyla buluşmuştu. Şan Zarifoğlu'nun şu sözünü sizlere aktarmak istiyoruz. Kıymet bilen insanlara zaafım var. Onlar incili kaftan, gerisi yamalı fistan demiş Zarifoğlu. Evet, yarın kaybetsek çok üzüleceğimiz şeylerin, insanların değerini bilmek, önemini anlamak ne büyük inceliktir, öyle değil mi? İşte bu farkındalıkla yaşayınca hayat daha da güzelleşiyor ve kolaylaşıyor. Tıpkı değerli mutasavvıf Mevlana'nın da ifade ettiği gibi, bir insan ancak değerini bilenin yanında kıymetli oluyor. Biz de bu anlamlı sözlerin ışığında sevdiklerimize sımsıkı sarılalım. Onlara hayatımızda ne denli değerli olduklarını her daim hatırlatalım. Zira sizler de Zarifoğlu'nun dediği gibi bizim için birer incili kaftansınız efendim ve iyi ki varsınız. Evet, bu güzelliklerle, karşılıklı sevgi duygularıyla yine harika bir şarkıya kulak verelim beraberce. Medya Şen Sancakoğlu, Yusuf Nalkesen'in Kürdeli Cazker şarkısıyla konuğumuz oluyor. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

üstünde gülerse olsa ağlarım. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Belgin Gök, Erol Sayan'ın Kürdeleyici Asker şarkısıyla konuğumuz oldu. Sanatçının dinlediğimiz bu eseri 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri isimli albümünde yer alıyordu. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimize en güzel şarkılarla devam ederken şimdi İstanbul Radyosu'na uzanıyoruz ve Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğimiz harika bir Yener Elmas şarkısına kulak veriyoruz. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin bestesi İlkan San tarafından kaleme alınmış ve Nusret Bey bu eseri 2020 yılında seslendirmiş. Yaşanan güzel ve hüzünlü anları, unutulmayan eski anıları, dostlukları, zamanın izlerinin kaybolmadığını bize anımsatan harika bir eser. Rastlarız bir yerde bizden bir ize, her şiir, her şarkı anıdır bize. Gözyaşı dolarken her iki göze, sen beni, ben seni unutamayız.

Ben sende sevmeyi sevdim. Ben sende yaradanı sevdim. Kıymetli sanatçı Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi sanatçının kendisine ait Kürdeli Cazkar şarkısı, değerli sanatçımızın 2007 tarihli albümüne de adını vermişti. Evet, enerjimizi hiç düşürmüyoruz ve yine hareketli bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Hasan Eylen'in 2022 yılında yayınlanan Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünde seslendirdiği, bestesi Hasan Esen, güftesi Fatma Onur'a ait şarkıyı dinliyoruz. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek? Öyle saf, öyle hoş, öyle güzelsin, korkuyorum sana nazar değecek.

Geçmiş Zaman Olur Ki programının kıymetli dinleyicileri, güncel şarkılara yer verdik. Bu hareketli şarkılarla günün ilerleyen dakikalarını artık daha da hazırız. Programımızın şimdiki bölümüne ise klasik bir eserle devam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz yayınımızda eski şarkıların o güncel düzenlemelerini de sizlere sunuyoruz. Orijinal kayıtlarını da sizlerle paylaşıyoruz. Veya klasik Türk musikimizin en nadide örnekleriyle programımızı taçlandırıyoruz. İşte şimdi dinleyeceğimiz eser onlardan biri. Hacı Arif Bey'in Güftesi Namık Kemal'e ait Segah şarkısında İknur Elbes'in bizlerle birlikte olacak. Dinleyeceğimiz kayıt 1993 tarihli Unut Unutulmayan Besteciler albümünde yer alıyor. Olmaz ilaç sini isat pareme, çare bulunmaz bilirim yâreme. Baksa tabiban cihan çareme, çare bulunmaz bilirim yâreme.

Ayfer Er 2011 yılında seslendirmiş olduğu Segah makamındaki Kemani Serkis Efendi'nin eseriyle konuğumuz oldu. Bu eser aynı zamanda Kemani Bestekarlardan Seçmeler albümünde yer almaktaydı. Dünyaya geldim gülmek için, ben ağlıyorum hep senin için. Yetmez mi artık çektiklerim şu iki günlük ömrüm için, dedi sanatçı. Evet efendim, hayat başlangıçlarla bitişler arasında göz açıp kapayıncaya kadar geçen yıllardan, anlardan ibaret. Biz de bu anları ne kadar verimli, güzel değerlendirebiliyorsak yanımıza kar kalıyor. Ve işte bu güzel dakikaları, yaşamımızın güzel anlarını şarkılarla, musikiyle de taçlandırdığımızda daha da anlamlı kılınmış oluyor. Haydi gelin yine o güzel şarkılardan birine kulak verelim ve musiki ruhumuza şifa sunmaya devam etsin. Segah makamında bir anonim şarkıya kulak veriyoruz. Hamiye Turan seslendiriyor. Bülbül taşta ne gezer, kalem kaşta ne gezer?

Bu çok sevilen Segah türküyü Eliz Avaroğlu'ndan dinledik. Günümüz renklendi efendim. Şimdi ise bir parça ritmimizi düşüreceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız Neşe Öztaş'ın sesiyle ve seslendireceği o güzel şarkıyla Yeşilçamlı yılları adeta yeniden yaşayacağız. Evet, ilk olarak 1969 yılında yayınlanan, başrollerinde Türkan Şoray ve Tanju Gürsu'nun yer aldığı Buruk Acı filminde seslendirilen çok sevilen bir Yeşilçam şarkısıyla dinliyoruz sanatçımızı. Bu sevilen Segah eser bir Teoman Alpay bestesi. Güftes Senur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı.

nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Nesin Sipahi yine bir Teoman Alpay şarkısıyla bizlere seslendi. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi biraz daha günümüze yaklaşıyoruz. 2004 yılında bir mola veriyoruz. 2004 yılında Yusuf Nalkesen Şarkıları isimli albümünde seslendirdiği yine çok özel bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla Çiğdem Gürdal'ı dinliyoruz. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın.

Demeti sanatçımız Seçil Heper'i en iyileriyle Seçil Heper albümünden Hüzzam bir türküyle dinledik. Yine günümüz renklendi efendim. Zannediyoruz artık hayatın o yoğunluğu, yorgunluğu içerisinde bu güzel şarkılarla biraz moral bulabilmişizdir. Biraz kendimizi ilerleyen saatlere hazırlayabilmişizdir. Şimdi ise Hicaz makamında eserlerle sizlere sesleneceğiz ve yine çok kıymetli bir sanatçının sesiyle geçmişe uzanacağız. Yaşar Özel'i dinleyeceğiz. Sanatçının ilk kez 1974 yılında bir 45'lik plakta seslendirmiş olduğu Alaaddin Yavaşça'nın unutulmaz şarkısına kulak vereceğiz. Güfte Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Serap Kuzey'i yine çok sevdiğimiz Hicaz bir türküyle dinledik değerli dinleyicilerimiz. İyi ki türkülerimiz, iyi ki şarkılarımız var. Müzikimiz öyle zengin, öyle derin ki hem halk müziğimizin o eşsiz ezgilerini hem de Türk sanat müziğimizin sevilen namelerini bir arada sizlerle paylaşıyoruz. Geçmişe uzanıyoruz, günümüze yaklaşıyoruz ve ruhumuzu bu güzel namelerle dinlendiriyoruz. Şimdi ise Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Fethi Kara Mahmutoğlu'nun Hicaz şarkısı ile seslenecek bizlere. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık dünyama mehtap gibi dol yeter.

Dinleyicilerimiz, teknik öğretmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden en özel şarkılarla sizlerle buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken siz değerli dinleyicilerimize beste ve güftesi Zekai Tuncay'a ait harika bir Hicaz şarkıyla veda ediyoruz. Mutlu günler.

Geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.